Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

oyalım. Her yanını çiçeklerle mezettik oyalım.

Adyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Yoşira, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

babam, ah. Bir gün söylemediler, baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulandı. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Ayrılık derdine nedir çareler? Lokman kabul etmez dilde yareler.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şimdi mutlu musun ey yar? Yüreğim yangın yeri, umutlarım yarım kaldı. Bedenim takatsiz, dünya şefkatsiz artık. Her gününü bir bayram ilan et ey sevgili. Başardın, kutlarım seni. Artık kapanmaz bir yaram, çaresiz acılarım var yüreğimde. Ve en kötüsüne biliyor musun ey yürek yaram? Omuzlarıma yüklediğim bu acıyı nefes dahi alamadan taşırken, lanet olsun, lanet olsun ki ben seni hala seviyorum.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29 Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Yuvarlağı olmaz.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tüm. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tüm.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran.

Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tınır.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

yeşil eriyim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana karım, kızım.

0: memleket gözlüm, ferim fidanım feryadım. Hey benim zizil parmak memleket gözlüm, ferim fidanım feryadım. Hey benim zizil parmak memleket gözlüm.
1: Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğinle balkondasın. Ben de dokunmaya çalışıyorum ince parmaklı ellerine. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Yoroz değil kararan, yoroz değil. Yüzümde ışığından ayrılmanın kederi var bu akşam. Biraz da işte geldik gidiyoruzun hüznü var. Ama gördün mü gülüm, gördün mü?

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Pomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Pomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'na gidelim. Alucra'ya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29 Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Yüreğe kan basar bu şarkı.
2: O zaman ben de tuz basayım üstüne.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

İran'da güzel balar. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

BTK oynuyor mu? Şimdi burası karışacak. Önce hanımefendiler olur mu? Önce hanımefendiler. Anlaştık mı? Evet. Alkışlar.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin'i sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirin resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirin tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirin yaz, indir, dinle. Radyo Şirin, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Şiran'da güzel bağlar. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Ette gör. Bakkale'den yeşilırmak deryadır. Misket elma yiyenlere şifadır. Kaplıcalar birçok derde devadır. Göylüce'ye, Terziköy'e gel de gör. İkiz yaka.

sözümüzden cem darına duralım. Piri baba Ergonaş'ı soralım. Merzifonu yayla gülü gel de gör. Hamam özü Hacı köyü sen de gör. Sen de gör. Bora boyun doğasına hayranım. Yedi kuğu kuş cenneti uğrağım. Yalı boyu hazeranlar.

gör, gez de gör. Evliyalar, külliyeler, camiler, Harşenaya geçit veren köprüler. Cemal der ki şehir görmeye değer. Düş yollara, ömür kısa, gel de gör. Şehzadeler şehrimizi, sen de gör, sen de gör. Düş yollara, ömür kısa, gel de gör. Amasya'yı, Göyrüce'yi, Çaykışta'yı, İkizyaka'yı, sen de gör, sen de gör.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

kudret kalemini çekme kaşına.

geçmedi yâre sözümüz. Yollarda kaldı gözümüz, yere çalındı yüzümüz. Böyleymiş kara yazımız. Çiçekler açılmaz oldu, pınarlar içilmez oldu. Yâre bize bir gülmez oldu. Böyleymiş kara yazımız. Bu bahtımızın işidir, bu her işlerin başıdır. Yar başkasının eşidir. Böyleymiş kara yazımız. Yalnız ona yar demiştik, onda bir şey var demiştik. O bizi anlar demiştik. Böyleymiş kara yazımız. Hey gönül, gene bu gece, kederin geceden yüce. Gel susalım beraberce. Böyleymiş kara.

Resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Ben sevdalı olmayı en onurlu makam saymışım ömrü hayatımda. Sen de bunu böyle öğren, kitapsız kendi dünyanda. Bu yürekte kalmasını öğrenemedin, bari çekip gitmesini öğren vicdansız. Yere batsın, yere batsın senin adaletsiz sevdan.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Senden af diliyorum.
1: Hep altalan ben oldum. Ben de insanım, doldum. Öyle seviyordum ki hiçbir şey görmüyordum. Göremediklerimi şimdi gayet net gördüm. Ve gördüklerimle gidiyorum.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

0: Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.
1: Ünlü bağlama ustası Arif Sağ, öğrencileri arasından halk müziği dünyasına yeni bir yıldız daha yetiştirdi. Sivaslı genç sanatçı Sabahat Akkiraz'ın hocası Arif Sağ'la çalışmalarından bir divan sunuyoruz.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Gam. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Erzurumlu Aşık Reyhan olarak Erzurum'dan Bursa'ya göç ettim. Göç türküsünü okuyacağım size. Erzurum'dan ayrıldım. Bazıları dediler ki Aşık Reyhan'a Erzurum'dan çok küskün, dargın ayrılmış. Hayır efendim. Erzurum'un hiçbir küskünlük, dargınlık bir tarafı yoktur bende. Ben orada büyüdüm. O sert sulardan, sert dadaşlarla, mert dadaşlarla haşır neşir oldum. Ben de oranın çocuğuyum, orada büyüdüm. Kimseye küskünlüğüm yoktu. Ancak sanat dünyasında, sanat çerçevesindeki kişilerle bir başka bakış, bir başka ölçü, bir başka çıkmaz içine girmiştim. Biraz ipucunu vereyim. Aşık Reyhan'ı 9 tane evlidir diyorlardı. Halbuki ben 9 tane evli değildim yani. Bir koca karı var, bin de ben varım. Bazı hikayeler gelmiş geçmişte de 9 evli olmak demek değildir. Bunu bana bazıları mal ediyorlardı, meslektaşlarım. Ben bundan olur ki ölürsem müsellede bana Aşık Reyhan'ı 9 evli derlerse ben de Allah'ın huzuruna 9 evli gitmeyeyim diye Erzurum'dan göçümü çıkardım, bir akşam vakti yükledim, gezin düzüne indim, geriye döndüm, Palandöken dağlarına baktım, şehitlerin mezarı bana gitme aşık diyordu. Bu memleket senin yurdundur, gitme diyor, göz kırpıyordu adeta. Yıldızlar bana bir şeyler söylüyordu. 50 sene yaşadığım memleketten ayrılmak kolay değildi. Elbette ona gidirem dedim, bir şiir tutturdum. Bunu bir daha tekrar ediyorum ki Erzurumlara bu şiirim armağandır. Bu şiirim Erzurum'u çok sevdiğimi anlatır. Erzurumlu'yu çok sevdiğimi anlatır. Başka bir şey bilmem.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

0: hicret veresin başım dardayken kaybolup gitti.
1: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bir gelişim bir gidişi var elbet. Ah gülüm başına ağlama, başına yanma. Bir gelişim bir gidişi

Ağustos'un sıcağında yandırdı. Gurbet hey dedi bizi kandırdı. Çaşırlar kırdırdı, kemen aldırdı. Ne olur giden benim adamım.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Aç açık kalmasın kimse, zincir vuralım nefise. Fark eder mi insan ise memleketin?

talancıya, hırsıza. Dur diyecek ulu divan, kurulacak bilesin.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Ram, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel kelki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

neyi beklerim ki? Sen hiçbir zaman olmadın ki baba. Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. 7 kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

Ah babam, ah. Bir gün söylemediler baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

0: Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.
1: Yakma yanarsın, beni ararsın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bir gün pişman olacaksın. Saçlarını yolacaksın. Ölü müydün, diri miydin? Bir olmazın, biri miydin? Gözyaşımla yudun beni. Defterinden sildin beni. Ben eli kirimi.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Tomara'dan gelen tın. Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını. Gel keki de gidelim de Çamoğlu'a gidelim. Al ucraya gidelim de Gareysar'a gidelim. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tını.

kırıldı dişimiz, dönmez çarkımız. Yedi yabancıdan yoktur farkımız. Dillerde dolaşan bizim şarkımız. Dün gece radyodan, dün gece

Başına çalınsın parası pulu. İnşallah görürüm gözleri sulu. Bir gün bulamazsın minderi çulu. Beddua.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şiran resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şiran tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şiran yaz, indir, dinle. Radyo Şiran, Tomara'dan gelen tın.

Bir dönüş olur mu? Bana sorma. Sorgulama beni. Nasıldır bilemezsin ki beyaz sevdayı. Bir gece ansızın sarı verirler. Dağlar, taşlar bembeyaz olur. Kara sevdası vardır insana isyanı. Ayrılık sesidir solu verirler. Düşer yaprakları tek tek. Toprak çürütmekten korkar, kar üşütmekten. Zalimdir hayat, dinler mi?

Belki uzak bir tutkudur bu. Belki de arsız bir sevda. Bahar olunca umutlanma. Zamanı bellidir. Hep bir umutla açılırlar. Beklentileri çaresizlik. Ama bilmezler ki, bilemezler ki vefasızlık bekler onları. Onlar dağın süsüdür, yeşilin beyaz örtüsü. İşte dedim ya deli gönül, işte dedim ya. Palan döken de kar çiçeği açınca geleceğim. Açınca.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Bizim madenin sanatçılarından, bizim madenin türküleri. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tını.

Radyo Şiran reklam ajansı açıldı. Siz de Radyo Şiran'a reklam vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. WhatsApp reklam hattımız 0533 397 29 29. 0533 397 29 29. Radyo Şiran'ın kazançlı reklam hizmetinden hemen faydalanın.

Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Bizim vadinin sanatçılarından, bizim vadinin türküleri. Radyo Şirak. Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak'ı sosyal medyadan takip edin. Facebook, Instagram ve Twitter'dan Radyo Şirak resmi sayfalarımızı takip edin, bizden haberdar olun. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın. Radyo Şirak tüm mobil cihazlarınızda. Apple Store ve Google Play'den Radyo Şirak yaz, indir, dinle. Radyo Şirak, Tomara'dan gelen tın.